0: Agent jadidu dahmadan dengi iyaki adadı.
1: Didiya akujinay terut eya acı New Mexico News. Was ya acı eya beyhiz nashna did eya acı.

Ya tensin altına ki ağrına da so gizgi kören şişicara K3B 89.7 FM Dona Nita Koro iyad ola bağın zingi DPSA Dilnin ki lehilce deş al Iyadi aşihlik kan gwent ingo do Ne iy acı yol yego Iyadla vihilce deş al Ado iyadi ne Iyada hida Iyadi yuin ningi Iyada bağıl yengi Şi iyadi lato Dik asta i ajdi Diz din de mil iyadi merkins Dan lingi iyadi ilke dahat in I ajdi belti şihlik kan i aj bandat in Iyadi diabetes Aro iyadi skejo Şi iyadi iyaj dolil iyaj huynt ingo Iyajdi iyadi li huyadi dolil I hunna iyaj di exam ki iyajdi jen Aro iyaj iyadi Iyadi uninsured go iyada Di underinsured go iyaj Aro iyadi ne iyada te Di qualify ba di lil Bin yeşi iyadi etten Di bitanlo iyadi aziz Iyaj bahilin ki di medical Iyaj hunna iyaj di kwedi dnol inilgi Di eye exam Iyadi bakago ne Di I care America I ajbi yojigo Ado iadi public service program Igi I aji di match I di dolil I aji volunteer Dan lindi ophthalmologist I aji anan di lkagi Ado iadi physician ke I aji Di I aji bendan nishigi di specialize Ibi yidi medical idada Iyadi surgical di ana iyaj ba khayanche aro iyadi eligible dan lindi patients gi be da khagi iyati pizza ta to tego he iyaj di din zindagi ana ba khayan do lindi di eye care gi ya aj aro iyadi khadish in ana singo iyaj di patient of insecure bakhajan